zamanın akşama alışarım. Neden insanların arasına karışarım? Öz özüme geze geze danışarım. Bunun hele soyu var, yakışı var. Ya bu ilim faizine yakışın. Üşüyorum ihtiyacım.

0: Kızıl yaşına da verirler. Bu dem de kızın birinci sevgilisi gelir. Güreş kendiler. Elinde de bomba. Girir toyhanıya, özün de patladır, gelen kohu mağrabanı.
1: Kızın kohu mağrabasını yoksa oğlanı?
0: Her ikisi.
2: Paragrama taklayın! Taklayın paragramayı!
3: İsrafil əmi! Ay İsrafil əmi, o düzdür ki sizin dükkana mangol dublon
0: kutu getirdiler. Getirmişler mangol turistleri alıp apardılar.
4: Ezinem ay ay ay bir deme ay ay.
0: Ne oğlum? Ne göz kaşırırsan orada?
5: Ay yoldaş, biraz sakin olar. Olar.
3: Göresen mangol turistleri mangol dublon kasını burada niye alırlar?
5: Ay bu toydu, burada ne inemek lazım?
6: Oynama!
5: Oynamak lazımdı.
0: O ejdaha, hacize yener, peyda olur.
7: Sen ejdaha lazım.
0: Yo, ben neyime lazım?
7: Elemeye de lazım.
8: Hay cemaat! Hay uğradlar, hay cemaat!
0: Ne istiyorsun? Şerfiniz nedir?
9: Beyi biz onun için uğurlamıştık ki. İcazı veresiz sizin toy kinoya çekin. Şerfimiz bile. Ha ya yok.

Çok çetin tapılır indi samimi adamlar. Eğer güvendiğin adam varsa zamanı itirme. Ele indi ona ne kadar sevdiğini söyle. Çünkü samimi adamlar çok az kalır, kadrini bilir.

rüzgara ver. Bu bayramda senden bana hediye. Gözlerinden bir damla yaş dökülsün.

0: neredesin? Konserde gittim, gece 12'de geleceğim. Bunu bırakayım yapıştırın. Benim bundan hiç haberim yok.
1: El vurmayın. İcaze verin, evveliyata başlayayım.
2: Başlayın. Siz.
3: Demek Sevda ile Kemal'ini vuran heyin adammış.
1: Yani, Özde Solakay'dı.
3: Şahmat Solakay'dı mı?
1: Hayır.
3: Perlan da Solakay değil.
4: 15 yıl bundan kabak kuda boğulmuş bir cani yeniden kurtlayabilirse dönüp Solakay'dı olur.
1: Düzdür.
5: Basmer'i niye konağımızla tanış etmişsin Gaya?
4: Gel.
5: Sevda.
4: Adı Terlan'dır. Utancağı oğlandır.
5: Terlan, benim en çok sevdiğim attır. Hele mektepte okuyarken Terlan adlı şehre musiki de yazmıştım. Neyse. Sağ olun Terlan.
4: Ben bu karara gelmişim ki yoldaş Balkonik. Terlan'ı bu işte takdir olmayan bir adam kimi azat edeyim. Esas maksat Şahmar'ı ele geçirmektir.
6: Siz beni naçelnik azat ettiniz, yine de yoklayırsınız. Ben Solakay değilim.
3: Akşamınız hayır.
0: Nezaketinize karşı teşekkür ederim.
3: Sağ olun.
0: Değmez. Gecikmirik ki.
3: Hayır, çatarız. Katarın gelmeyene hele 15 dakika var.
0: Sağ olun.
3: Değmez.
7: O kızın gözleri olsaydı neler elemezdi. Bak Terlan, bak. Kız üstüne el kaldıran koçak.
8: Primus güzeldirem, Primus güzeldirem.
0: Primus güzeldirem. Yani bu sürçmesi bile biraz çok düzeltse ne olur? Sizin bu nezaket duruşluğunuz çok bacarıksız değil.
3: Ben nedense hele evvelden sizin gözünüze...
0: Ben imumiyetle sizin kimi adamlardan hoşlanmıram.
3: Sağ ol.
0: Değme.
3: Ben de hele sizin kimiyim. Susuyla çalıp okuyan kızları hiç hoşlanmıram.
0: Çok sağ ol.
3: Değme.
9: Bunlar beni bağışlamayacaklar. Hakları da var.
5: Özüdür. Terlandır. Onun sesidir. Hiç kese reva görmediğim öz başıma gel. Ben seni her ne deder, yine de bağışlamaram.
10: Kimdir bu gassif? Ben mi? O mu? Yoksa minlerle felakete sebep olan muharibeler mi? İndi söz sizindir. Siz deyin. Onu bağışlamak olar mı?